gelenler Çıtatan caşak mekende Cer sorusu ekende Babalar caşak mekende Bay değiştim töre ekende Cetake başbal var C

sang min dastan havlun dün de kendi ay çerin ay sang min dastan cusuk kasım boran bay degin ay sang min dastan dolu

bağrına sırpıldıran birini ölçülük buluşup çok mesele Bilgiz Bey bağrında yer taşıp şu sırtta cüse dağı son dağırdı kırıp oblastın adına herkese yani ötkörüp, Jallarda oblastın ötkörüp verdik.